0: The following program is in Turkish.
1: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
0: The following program is in Turkish.

0: içinde yaşadığımız şu yaşlı dünya birçok imparatorluklara ve bu imparatorlukların mimarlarına ev sahipliği yapmıştır. Tarih sahnesinde dünyanın en önemli imparatorluklarından birisi de Osmanlı İmparatorluğu'dur. Kudretli sultanlarının adaletli sistemleri hiç şüphe yoktur ki insanlığa ve medeniyetlere tarih boyunca hep örnek olacak ve ışık tutacaktır. Böyle köklü bir medeniyetin öncülerinden olan Yavuz Sultan Selim Han'ın özel hayatı ve askeri başarıları hep ilgi çekmiştir. Dünyayı titreten liderliği yanında Yüce Sultan'ın engin bir imana, gıpta edilecek bir takvaya sahip olduğunu görüyoruz.
1: Evliyaullah'tan sayılan ve hayatını İslam birliği için adamış bir büyük insan, Yavuz Sultan Selim Han.
0: 1470-1520 yıllarında yaşamış ve Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı olmuştur. Farsça bir şiir divanı olup Türkçe şiirleri azdır. Farsçayı en iyi kullanan Osmanlı şairlerinden biridir. Arapça şiirler de yazmıştır. Matematik, felsefe, edebiyat, Doğu dilleri ve Ulumi İslamiye'yi derinlemesine tahsil etmiş olup bazı bahislerde alimdi. 17 yaşında Trabzon'a gönderilerek orada 24 yıl valilik yaptı. Ölümüne yakın İstanbul tersanesinde 150 parça harp gemisi tezgahtaydı. Bunun bir Rodos fethi hazırlığı olduğu tahmin edilmektedir. Alimleri, sanatkarları toplar konuşurdu. En büyük merasimler dışında tamamen çok sade giyinirdi. At meraklısı olup dünyanın en vasıflı atları onundu. Cihan siyasetine, derinlemesine vakıftı. Piri reisin yaptığı dünya haritası paftalarını yanından ayırmazdı. Hazineyi dolu tutmaya itina gösterirdi. Şahsi masrafı yok gibiydi. Askerlik dehası söz götürmez ve bu sahada ancak dedesi Fatih onun üzerinde mütalaa edilebilir.
1: Dedesi Fatih ve babası 2. Beyazıt'tan sonra Osmanlı padişahlarının en alimi olduğu söylenebilir. 8 yıl içinde Osmanlı topraklarını 2,5 misli büyüttü.
0: Yavuz Selim devrinde Türkiye cihan devleti, gerçek bir cihan devleti oldu. Sultan Selim Avrupa'yı serbest bıraktıysa da Asya ve Afrika'daki ölçüye sığmaz fetihleri bu durumu sağladı. Akdeniz Türk denizi haline gelmek üzereydi. Hint Okyanusu'na çıkılmıştı. Afrika'da Libya'ya, Sudan'a, Habeş illerine taşan muazzam bir Mısır eyaleti ve Cezayir eyaleti kuruldu. Anadolu Birliği hemen hemen gerçekleşmiş, Adana, Gaziantep, Hatay, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane illeri de Osmanlı'ya ilhak edilmişti. Hakkari, Erzurum illerinin bir kısmı alınmıştı. Bu sırada devletin sınırları Orta Afrika, Orta Avrupa ve Moskova güneyindedir. Dulkadir ve Ramazan beyliklerinin ilhakıyla da Anadolu'da Türkmen beylikleri döneminin son hatıraları maziye intikal etmiştir. Daha şehzadeliğinde kendisine devrin en seçkin alimleri tarafından din ve fen ilimleri titiz bir eğitimle verilmiş, seçkin bir devlet adamı olması için çok özen gösterilmiştir. 623 senelik muhteşem Osmanlı İmparatorluğu'nun Yavuz Sultan Selim Han'a ait olan kısmı yalnızca 8 senecektir. Onun bu kadar kısa bir zaman içinde elde ettiği muazzam başarılarını kavrayabilmek adeta imkansızdır. Gerçekten tarihi hadiselerin sır ve hikmetlerini araştıran tarih felsefesiyle uğraşanlar, Sultan Selim Han'ın milli tarihimize bahşettiği maddi ve manevi başarılarını izahdan bugüne kadar aciz kalmışlardır. Onun tahta davet edilip İstanbul'a geldiğinde Yeniçeri Ocağı'nın ileri gelenleri ve devlet ricaline padişah olmadan az evvel yaptığı şu konuşması, gönlündeki gerçek niyeti, fedakarlık ve çileye talip oluşu ne güzel aksettirir.
1: Ben padişah olursam İslam Birliği yolunda ciddiyetle yürüyeceğim. Hatta Mevla ruhsat verirse Hint ve Turan'a gideceğim. Ve doğuda da batıda da ilahi kelimetullah'a çalışacağım. Zalimlere evladım olsa dahi merhamet etmeyeceğim. Zamanında rahatlık olmayacak, ahaliye tasallut edilmeyecektir. İşte benim halim.
0: ...2500 kilometrelik bir mesafeyi dağ, bayır, çöl ve ormanlar aşarak kat etmiş ve zamanın en kuvvetli devletlerinden biri olan Safevilerin muazzam ordusunu perişan etmiştir. Mısır seferinde ise o güne kadar geçilemez denilen korkunç Sina Çölü'nü aşmasının maddi imkanlarla izahı yoktur. Hilafet müessesesi onunla yeniden izzet kazanmış ve müessir bir hale gelmiş, mukaddes emanetler layık oldukları kutsiyete onunla ulaşmıştır. Cihangir dedesi Sultan Fatih, bu cengaver torununun madde ve manadaki üstünlüğünü çok evvelden keşfetmiş olacak ki ona Yavuz adını vermiştir. Tarih, emsalsiz bir cengaver Hakan portresini altın sayfalarına onunla resmetmiştir. O, bütün hayatı boyunca çaresizlik ve aczi kabullenmeyip her çarenin Allah Azze ve Celle'ye dayanmak suretiyle bulunabileceğine inanarak çaresizliklere çare aramıştır. 20 Nisan 1514'te Yavuz Üsküdar tarafına geçerek orduyu Hümayun'la İran seferine çıktı. Şah İsmail İslam aleminin birlik ve bütünlüğünü zedeleyerek sürekli olarak Şiilik fitnesi yapıyordu. Yavuz Selim bu haddini bilmeyen bozguncuya haddini bildirmek için Şah İsmail'i Er Meydanı'na davet etti. Oysa daima kaçtı. Ancak hiç bitmeyen fitne ve akan Müslüman kanı artık dinmeliydi. Yavuz bu konuda kesin tavrını koydu. Böylece Safevi topraklarına girildi. Şah İsmail devamlı geriye doğru kaçıyordu. Nihayet asker bu uzun ve yorucu yolculuktan usandı. İkmal

0: kaçtı. Bu bile zaferdir. Artık geriye dönelim.
1: Deyip isyan çıkarmaya başladı. Hatta bunlar Yavuz Sultan Selim Han'ın çadırına ok atacak kadar ileri gittiler. Bunun üzerine Yavuz'un çadırından çıkarak isyancı askerlere karşı yaptığı şu konuşma harp tarihinin şaheserlerindendir. Yavuz bu nutukta
0: "Henüz hedefe varılmamıştır. Seferden asla dönülemez. Cihat için yapılan bu seferden ancak kadınlarını düşünenler dönebilir. İsteyenler karılarının yanına dönüp entarilerini giyebilirler. Ben düşmana karşı tek başıma da savaşabilirim. Yiğit olan ardımca gelsin. Tek başına dahi olsa savaşacağım."
1: diye gül sesiyle bağırır ve atını mahmuzlar. Yavuz, şehzadeliğinden beri kefenini boynunda gezdiren bir cengaverdi. O anda binlerce okla şehit olabilirdi. Onun tevekkül, teslimiyet ve her çarenin Allah Azze ve Celle olduğunu idrak etmesi bir anda hadisenin seyrini değiştirdi. Yavuz'un yüreğinden boşalan bu sözler askerin gönlünü bir çağlayan gibi coşturdu. Çaldıran Ovası'na doğru yeniden taze bir azim ve müthiş bir hamle gücüyle varıldı. Şah'ın topçusu ve tüfekli piyadesi yoktu. Osmanlı'da 10 bin Yeniçeri'nin bazı ortalarından başka hafif piyade olan azaplardan da birçok birliğin tüfeği vardı. Şah İsmail perişan bir şekilde mağlup oldu. Karısını ve tahtını harp meydanında bırakarak kaçtı. Böylelikle İslam alemi rahat bir nefes aldı. Zaferden sonra Selim Han Tebriz'e girdi. 4 halifeyi zikrederek kendi adına hutbe okuttu. Tebriz'deki ilim ve sanat erbabına çok alaka gösterdi. Onları İstanbul'a davet etti. O yıl Selim Han bölgedeki fetihleri tamamlamak için kışı Azerbaycan'daki Karabağ'da geçirdi. İstanbul'dan Tebriz'e kadar 2500 kilometrelik bir mesafeyi birçok ikmal zorluklarıyla ve yaya olarak aşıp parlak bir zafer kazanmak tarihte eşine çok az rastlanan hadiselerdendir. Dolayısıyla bu bir kutba bağlı gönüller bir olmalı şuuru içinde tevhidi ümmet gayretinin bir bereketi olmuştur. Bir gün Yavuz Selim Han sırdaşı Hasan Can'ı huzuruna çağırdı. Sohbet esnasında ona
0: "Anlat bakayım Hasan, bu gece nasıl bir rüya gördün?"
1: diye sordu. Hasan Can anlatmaya değer bir rüya görmediğini söyleyince Yavuz
0: "İnsan bütün bir gece uyur da hiç rüya görmez mi? Herhalde bir rüya görmüşsündür."
1: diye ısrar etti. Bir şey hatırlamayan Hasan Can mahcup oldu. Daha sonra bir vesileyle rüyayı kapı ağası Hasan Ağa'nın gördüğünü öğrendi ve kendisine anlattırdı. Ağa şöyle dedi: "Bu gece harem dairesi nur yüzlü kimselerle doldu. Sultanın kapısı önünde de ellerinde birer sancak bulunan 4 kişi duruyordu. En öndeki zatın elinde sultanımızın sancağı vardı. O zat bana dedi ki, biz niçin geldik bilir misin? Ben de buyurun dedim. Bunun üzerine şu gördüğün mübarek kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabıdır. Hepimizi Resul-i Ekrem Efendimiz gönderip Sultan Selim Han'a selam söyledi ve buyurdu ki, Harameyn'in, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin hizmeti kendisine verildi. Kalkıp gelsin. Bu gördüğün 4 kimsenin birisi Ebu Bekr Sıddık, diğeri Ömerül Faruk, bir diğeri de Osman-ı Zinnureyn'dir. Ben de Ali bin Ebu Talib'im. Bunu var Sultan Selim Han'a müjdele." dedi ve aniden hep birlikte gayip oldular. Hasan Can, Hasan Ağa'nın rüyasını sultana aynen nakletti. Padişahın mübarek yüzü kızardı ve sevinç gözyaşları boşanarak
0: "Ey Hasan Can,

0: Sana demez miyiz ki biz bir tarafa memur olunmadıkça hareket etmeyiz? Ecdadımızdan her biri evliyalıktan nasibini almışlardır. Her birinin nice kerametleri vardır. Hasan Ağa da divanda bulunsun. Tez Mısır seferi hazırlıklarına başlansın,
1: dedi ve 1516'da Mısır seferine çıktı. Yavuz, Mısır memlüklerinden daha önce İran'a yardım etmeyeceklerine dair ahit almıştı. Onlar bu ahdi yerine getirmediklerinden üzerlerine yürüdü. Memlük ordusuyla Mercidabı Kovası'nda karşılaştı. Memlük ordusu birkaç bedevi alay dışında Çerkezler ve Türkmenlerden oluşuyordu ki Şeci ve Mağrur muhariplerdi. Haçlılara, müşrik Moğollara karşı büyük zaferler kazanmış bir ordunun varisleriydiler. Ancak Sultan Selim 8 saat geçmeden ikindiye doğru muharebeyi bitirdi. Sultan Kansu ve Sibey muharebede öldüler. Halife esir düştü. Memlük hazinesi ve sultanın hazinesi, sultanın çadırı Osmanlıların eline geçti. Hayırbay kaçtıysa da bir müddet sonra esir edilmiştir. Ancak bu zaferin ikmali için Mısır'a ulaşması stratejik bir zaruretti. Bunun içinse korkunç Sina Çölü'nü geçmek gerekiyordu. O bu güç işi hiçbir zayiat vermeden, herhangi bir ikmal güçlüğü çekmeden 13 günde başardı. Büyük bir askeri deha sayılan Napolyon bile Yavuz'dan 300 yıl sonra bu işi başaramamış ve Fransız askerleri susuzluktan çıldırarak birbirlerine vurmuşlardır. Birinci Cihan Harbi'nde yeni tekniğin verdiği imkanlar içerisinde tanklarla bile bu çöl ancak 11 günde geçilebilmiştir. Yavuz'un o günün imkanlarıyla 13 günde bu çölü nasıl geçebildiği konusunda araştırma yapmak üzere Amerika'daki üniversitelerde dahi kürsüler kurulmuştur. Ve bu konu araştırılmaktadır. Paşalar ve askerde bu çölün nasıl geçilebileceğine dair büyük tereddütler vardı. Bu amansız çöl sanki gündüz cehennem, gece ise bir buz diyarıydı. Artı 50 ile eksi 20 derece arasında değişen bir iklime sahipti. Sina çölü sanki kumdan bir denizdi.
0: Lakin Yavuz'un azmi ve kat'i kararıyla çöle girildi. Bir müddet sonra Yavuz atından indi, yürümeye başladı. Askeri erkan hayret ve dehşet içindeydi. Atların bile kanının kaynadığı, zor yürüdüğü bu çölde sultan niye atından indi, yürümeye başladı diye fısıltılar başladı. Bu dehşet içinde askerler de atlarından inip yürümeye başladı. Paşalar Yavuz Han'ın can ciğer arkadaşı Hasan Can'a, "Ne olur hünkâra sor, bu acep ne iştir?" dediler. Hasan Can Yavuz'a merakla bu halin neyin nesi olduğunu sorunca Yavuz, "Hasan, görmüyor musun? Önümüzde Allah'ın Resulü Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yürüyor. O alemler sultanı yaya yürürken biz nasıl at üzerinde olabiliriz?" dedi. Yavuz'un bizzat kaleme aldığı bu şiiri de onun Allah Resulüne olan hürmet ve muhabbetini ne güzel ifade eder. Kimse sensiz bulamaz hakka vüsul, feyzi lütfunla olur merdi kabul, rahmeten lil aleminsin ya Resul, elmedet ey madeni nur-i huda, ey kerem kâni Resul-i kibriya, kemterindir bu selim-i pür hata, dergahından iltica eyler ata, elmedet vey madeni nur-i huda. İşte bu büyük muhabbet ve hürmetin bir bereketidir ki Yavuz ve ordusu girmiş oldukları korkunç Sina çölünü bir bulutun altında Allah Resulü'nün ruhaniyetleriyle 13 günde geçtiler ve Mısır'ı fethettiler.
1: Yavuz'un ordusu 22 Ocak 1517'de Memlüklerin toplam asker sayısı 426 bine ulaşan ordusuyla karşılaştı. Şartlar Memlüklerin lehine görülüyordu. Kendi ülkelerinde bulunuyorlardı. Yüzlerce yıldan beri üzerinde bulundukları, liyakatle de yönettikleri toprakları savunacaklardı. Osmanlı'nın topografik, sosyal şartları onlar kadar bilmesi mümkün değildi. Şecaate Memlük süvarisi Osmanlı sipahisinden aşağı değildi. Tumanbay'da genç, enerjik, kudretli bir askerdi. Memlüklerin Venedik ve Osmanlı'dan edinme 200 kadar topları vardı. Fakat eski model ve çakılıydı. Yani kale topu olup seyyar değildi. Osmanlı toplarıyla mukayese bile edilemezdi. Yavuz bu seferinde ilk kez içi yivli toplar da kullanmıştır ki bunların numunelerini bugün İstanbul Askeri Müzesi'nde görmek mümkündür. Avrupa'da ise yivli toplar ilk olarak 1868 yılında Prusya ordusunda görülür. Yeni dökülmüş ve tecrübesi yapılmış, pek kısa arayla arda arda 5 ila 10 gülle atabilen topları da Sultan Selim ilk defa Ridaniye'de kullanmıştır. Osmanlı ordusunun düzeninin Memlük ordusunda veya o çağda başka devletin ordusunda da olmadığını eklemek gerekir. Nihayet 47 yaşındaki Yavuz Sultan Selim Han'ın askeri dehası müstesnaydı. Tumanbay, Kurtbay ve Alanbay'ın ağır zırhlı süvari tümenlerini alarak bizzat Osmanlı merkezine yüklendi. Padişahı öldürüp işi kökünden halletmek istiyordu. Zira meydan muharebesinde Osmanlı'nın birkaç saat düşmanı yıprattıktan sonra düşmanı mahvettiğini incelemişti. Bu vakti Osmanlı'ya kazandırmak istemedi. Ancak Osmanlı topları karşısında kahramanlık kâr etmedi. Ağır zayiat vererek geri çekildi. Ve bu suretle Mısır kat'i olarak fethedilmiş oldu. Koca Sultan, Memlük Sultanı'nın cenazesini bizzat omuzlarında taşımak faziletini gösterdi. Nice zorluklarla Mısır fethedilmişti. Ancak Mısır'a girmekte iş bitmedi. Memlük askerleri dehşet saçan sokak muharebeleriyle mukavemet ediyorlardı. Memlük fedaileri kendilerine Yavuz'u hedef seçmiş bulunuyorlardı. Yavuz'u öldürürsek harbi kazanırız inancı içindeydiler. Bunu duyan Sinan Paşa durumu Yavuz'a arz etti. Yavuz'un elbiselerini giydi. Fedaileri kendi üzerine çekti. Yavuz arkadan yetişip fedaileri bertaraf edinceye kadar da şehit oldu. Yavuz Mısır'a giderken çok mahzundu.
0: Mısır'ı aldık, lakin Sinan Paşa'yı kaybettik, diyordu. Yahya Kemal bu hicranı şu şekilde ifade eder. 10 Mısır'a bir Sinan bedel olmazdı ey kaza. Kudretli padişahı bu hal etti terkan. Ey kaza! Sinan Paşa gibi alim bir devlet adamına 10 tane Mısır ülkesi bile bedel olamazdı. İşte bu durum Sinan Paşa'nın feda edilmesi kudretli padişahı çok üzmüştür. Tarihin her devrinde dev şahsiyetler böyle seçkin kadrolarla devleşmişlerdir.
1: Sultan Selim Han 15 Şubat 1517'de parlak bir merasimle Memlukluların sarayına girdi. Devrin vak'a nüvisi halkın Yavuz'u Kahire'de karşılayışını şu şekilde anlatır. Halk Yavuz'un ihtişamını seyretmek için sokakları ve pencereleri doldurmuştu. Yavuz'u çok değişik zannediyorlar, giyiminin ve kavuğunun etrafındakilerden farklı olacağını düşünüyorlardı. Yavuz ise önde değil, cengaverlerinin ortasındaydı. Elbiseleri ve kavuğu yanındakilerden farklı değildi ve önüne bakarak mütevazı bir şekilde görüyordu. 20 Şubat Cuma günü Melik Müeyyed Camii'nde okunan hutbede hatibin kendisinden Hakümül Harameyn-i Şerifeyn, yani iki şerefli belde olan Mekke ve Medine'nin hakimi diye bahsetmesi üzerine derhal hatibe müdahale ederek,
0: "Yok yok, bilakis Hadimul Harameyn-i Şerifeyn, iki şerefli belde olan Mekke ve Medine'nin hizmetçisi," diye ağlayan kanlı gözlerle cevap verdi.
1: Ardından halıyı kaldırıp toprağa secde ederek Rabbine şükretti. Hadimül Harameyn-i Şerefeynliği ifade etmek için de sarığının üzerine süpürge biçiminde bir sorguç taktı. Daha sonra mübarek beldelerin kazaskerliğini verdiği Piri Paşa'ya söylediği şu sözlerde onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetinin samimi ve dervişane bir tezahürüdür.
0: Paşa, Mekke ve Medine padişahlığı server-i kainatın evladı kirama elindedir. Ben o memleketi askerle varıp almadım. Onlar kendi kemalat, hüsn-i edep ve ihsanlarından dolayı İslam birliği yolunda bana itaat eylediler. Bu izzetin mükafatı üzerime vaciptir. Hak Teala'ya gece gündüz şükrederim ki o mübarek beldelerde okunan hutbelerde ismim yad olunur. Bu saadeti cihan padişahlığına değişmem. Bu itibarla Harameyn-i Şerifeyn'in halkına ne lazımsa esirgenmesin. Ve sakın ola ki o iki mübarek beldenin umuruna müdahale etmeyesin.
1: Mısır seferi esnasında vuku bulan önemli hadiselerden biri de şudur. Sefer üzere olunduğundan bir takım masraflara hazineden henüz para ulaştırılmamış ve zengin bir kimseden borç alınmıştı. Daha sonra hazineden para geldi ve defterdarda alınan bu borcu sahibine takdim etti. Ancak adam defterdara şöyle bir teklifte bulundu. "Servetim hayli çoktur. Bir oğlumdan başka kimsem de yoktur. Kabul ederseniz verdiğim paramı hazineye bağışlayayım. Buna mukabil siz de benim oğluma devlet kapısında bir iş verin." Defterdar bu talebi sultana arz edince Yavuz son derece öfkelendi ve muhatabına şiddetle haykırdı.
0: "Bana getirdiğin şu usulsüzlük teklifi dolayısıyla yemin ederim ki seni de teklif sahibini de katletiririm. Fakat sultan senin parasına tamah ettiği için bezirganı ve defterdarı öldürttü demelerinden çekinirim. Tez bezirganın parasını iade edin ve bir daha huzuruma böyle kanuna uygun olmayan şeyler getir."
1: Sultanın bu tavrının ardından yapılan tahkikatta bezirganın bir Yahudi olduğu tespit edilmiş ve devlet merkezinden uzaklaştırılmıştır. Yavuz Sultan Selim Han yapılan hata ve gafilane hareketlere karşı son derece celalli bir padişahtı. Ancak bu celali de cemali gibi şeriat dairesi içinde eriyip yok olmuştu. Bir seferinde hazinedeki ihmallerinden dolayı vaki olan hırsızlık sebebiyle yaklaşık 40 kişinin öldürülmelerini emretmişti. Durumu öğrenen Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi karar icra edilmeden buna mani olabilmek için alelacele ve düstursuz olarak Yavuz'un yanına vardı. Hadisenin aslını bir de sultandan talep etti. Yavuz,
0: "Efendi Hazretleri, duyduklarınız doğrudur. Ancak sizin devlet işlerine karışmaya hakkınız yoktur,"
1: şeklinde sert bir cevap verdi. Bunun üzerine Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi aynı sertlikte şu karşılığı verdi. "Sultanım, ben size şer'i hükümleri bildirmeye geldim. Zira bizim vazifemiz sizin ahiretinizi korumaktır. Şeriatın kıldan ince, kılıçtan keskin ölçüsü karşısında sakinleşen Yavuz Selim Han,
0: umumi ahvalin düzelmesi için bir fırkanın öldürülmesine cevaz yok mudur?
1: Diye sordu. Zembilli Ali Efendi, bunların öldürülmesiyle alemin düzelmesi arasında bir alaka yoktur. Suçlarına göre ceza gerekir. Koca orduları dize getiren padişah başını önüne eğdi ve kararını geri aldı. Bundan son derece memnun olan Zembilli tam huzurdan ayrılıyordu ki tekrar geri döndü. Kendisine merakla bakan Yavuz'a, "Sultanım, birinci talebim şeriatın tebliğiydi. İkinci bir talebim daha var ki bu da sadece bir ricadır." dedi, ardından ekledi. "Sultanım, bu mücrimlerin suçları kendilerine aittir. Ancak onlar hapisteyken masum ailelerine kim bakacak? Dolayısıyla sizden ricam, verilecek ceza bitene kadar bu mücrimlerin ailelerine nafaka bağlamanızdır." Bu ikinci talebi de yerine getiren Yavuz, hiç şüphesiz ki farkında olduğu ilahi mesuliyetin icabını ifa ediyordu. Zeki ve güçlü kumandan Yavuz, 10 Eylül 1517'de Kahire'den İstanbul'a dönerken,
0: "Gönül isterdi ki Afrika'nın kuzeyinden Endülüs'e çıkayım ve sonra Balkanlar üzerinden tekrar İstanbul'a döneyim."
1: diyerek doyumsuz fetih arzusunu dile getirirken, gerçek bir Müslümanın ufkunu ortaya koymuş oluyordu. Buna ilaveten, Portekizlilerin Hindistan'daki Müslümanlara yaptıkları zulme mani olmak niyetini sergileyen Yavuz, bu yolda çeşitli hazırlıklar da yapmıştır. Hatta Piri Paşa tarafından fetih için lüzumlu olan toplar dahi dökülmüştür. Cihangir Padişah bir gün yeryüzünün genişliğini merak eder. Ona bir dünya haritası getirirler. Hayret ve istifafla bakar ve
0: "Bir hükümdar için neyse ama iki hükümdar için az."
1: diyerek haritayı atının ayaklarının altına atar ve atını şaha kaldırır. Bu manzara Yavuz'un mağrurluğunu değil, ruhunda taşıdığı cihat aşkının haşmetli şahlanışını ifade eder.
0: Şair Yahya Kemal onun bu doyumsuz cihat meylini bakın nasıl dile getirmiştir. "Sultan Selim evveli ram etmeyip ecel, fethetmeliydi alemi Şan-ı Muhammedi." Yavuz Mısır dönüşünde yolu üzerinde bulunan Şam'a uğrayıp kabrini yaptırdığı Muhyiddin Arabi Hazretlerinin türbe ve camiini merasimle açtı.
1: Kazandığı büyük zaferle İstanbul'a doğru ilerleyen Yavuz'un ordusu, 2 sene, 1 ay ve 20 gün süren bir Mısır seferinin yorgunluğu içindeydi. Bir ara geçtikleri bir bölgedeki susuzluk da bu yorgunluğa eklenince büyük sıkıntılar yaşandı. Hatta binekler bile telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yavuz Sultan Selim Han bu hale gönülden muzdarip olarak secde-i Rahman'a kapandı ve
0: "İlahi, bana ve askerlerime kolaylık ver. Bizlere lütfunla muamele eyleyip rahmetini gönder Allah'ım."
1: diye Cenab-ı Hakk'a iltica kıldı. Daha o anda gökyüzünü kuşatan rahmet bulutlarından seller gibi yağmur yağmaya başladı. Böylece büyük bir susuzluk ve onun verdiği zararlar Cenab-ı Allah'ın lütfuyla bertaraf edildi. İlahi nusret ve rahmete kavuşan Yavuz Sultan Selim Han ve ordusu Adana civarında da şiddetli bir yağmura tutuldular. Her yer çamur deryası olmuştu. O sırada Selim Han devrin meşhur alimlerinden Kemal Paşazade ile yan yana at üstünde sohbet ederek gidiyorlardı. Birden Kemal Paşazade'nin atı ürktü ve ürken atın ayağından sıçrayan çamur Yavuz'un üstünü baştan başa boyadı. Kemal Paşazade çok üzüldü. Rengi attı. Yavuz ona dönerek mütebessim bir çehreyle
0: Ulemanın atının ayağından sıçrayıp bizi boyayan çamur bizim için şereftir, mübarektir. Bu çamurlu kaftanı ben ölünce sandukamın üzerine kapatın,
1: buyurdu. Bu hal ise Yavuz'un alim ve ariflere gösterdiği hürmet ve tazimi ne güzel ifade eder. Yavuz Kahire'de otururken dünyanın siyasi haritası temelinden değişmişti. Ve bu değişiklik asırlarca devam edecek, istikrarlı olacaktı. Osmanlı nüfuzu Sudan'a, Libya'ya, Cezayir'e yayıldı. Kahire'ye gelen Yemen elçileri Sultan Selim'e durumlarını arz ettiler. Aslında Zebit'te bir müddetten beri Türk askeri garnizonu vardı. Çerkes İskender Paşa ilk Yemen Beylerbeyi tayin edildi. Sultan Selim 2 yıl 2 ay süren ve bütün Osmanlı tarihinin en uzun seferi Hümayunu olan Mısır seferinden 25 Temmuz 1518 tarihinde İstanbul'a döndü. Bugün üzerinde 120 milyon insanın yaşadığı ülkelerin fatihi ve Hilafeti İslamiye'yi haiz olarak dönüyordu. Mukaddes beldelerin hadimiydi. Taht şehri İstanbul'da 2 yılı aşkın bir zamandan beri hakanlarından mahrumdu. İstanbul halkının çok büyük bir karşılama hazırladığını öğrendi. Böyle bir kalabalığın karşısına çıkıp alkışlanmaktan utandı. İstanbul'a dönüşte Üsküdar'a gündüz gelmişlerdi. Yavuz, İstanbul halkının kendisine büyük bir tezahürat yapacağını haber aldığından lalası Hasan Can'a
0: "Hava kararsın, herkes evlerine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonra İstanbul'a gireyim. Fanilerin alkışları, zafer taakları ve iltifatları bizi nefsimize mağrur edip yere sermesin,"
1: dedi. Geceyi bekledi. Gizlice kayıkla Topkapı Sarayı'na geçti. Ertesi gün İstanbullular hakanlarının sarayda bulunduğunu öğrendiler. Yavuz'un karakteri kadar yükselme devri Osmanlıların mizacı içinde karakteristik bir olaydır. Osmanlı'nın çöküş döneminde palavracı devlet adamlarının hezimet dönüşlerinde lehlerinde yapılan nümayişlere ne derecede can attıklarıyla mukayese edilirse iki dönemin de karakteri ortaya çıkar. Yavuz İstanbul'da 10 gün kalıp Edirne'ye hareket etti. 9 günde 13 Ağustos 1518'de Edirne'ye geldi. Burada bulunan Rumeli taht muhafızı oğlu Ulu Şehzade Süleyman'ı gördü. Sancağı olan Manisa'ya yolladı. Venedik ve Macaristan'la sulh anlaşmalarını yeniledi. İkinci İran seferine hazırlanmaya başladı. Mütakiben İstanbul'a gelen Mısır ulemasıyla Osmanlı uleması Yavuz'un halife olmasını kararlaştırdılar. Daha sonra halife 3. Mütevekkil Ayasofya Camii'nde minbere çıkarak Yavuz'un hilafetini ilan etti. Hırkasını çıkararak Yavuz'a giydirdi. Bundan sonra Osmanlı padişahlarına sultanlık unvanı ile beraber halife sıfatı da verildi. Büyük cengaver hünkâr Osmanlı toprağını bugünkü Türkiye'nin tam 5 katı artırarak 4.182.000 kilometreye çıkardı. Mısır ve Arabistan Yarımadası Osmanlı hakimiyetine geçti. Hint Okyanusu'na kadar inildi. Kuzey Afrika hakimiyetiyle Osmanlı hududu Atlas Okyanusu'na dayandırıldı. Hicaz ve Orta Doğu ülkeleri Osmanlı hizmetine açıldı. Mübarek ve mukaddes emanetler İstanbul'a getirilerek İstanbul izzet ve şeref kazandı. Bunlar Topkapı Sarayı'nda mahsus bir hücreye konularak burada 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunması için 40 hafız tayin edildi. İlk Kur'an-ı Kerim'i okuyan da Yavuz'un kendisi oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir İslam devletine nasip olmayan 600 senelik ihtişamı asıl maneviyata verdiği ehemmiyetten kaynaklanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu yüce insan Osman Gazi'nin meşhur bir rivayete göre misafir kaldığı odada Kur'an-ı Kerim bulunması nedeniyle geceleyin ayağını uzatıp yatmaması, Yavuz Sultan Selim Han'ın mukaddes emanetleri böyle büyük bir tazimle İstanbul'a getirip 40 hafız tayin ederek onların başında asırlarca sürecek bir surette kesintisiz olarak Kur'an-ı Kerim okutması Osmanlı Devleti'nin dillere destan büyüklüğünün en önemli ispatıdır. Allah Azze ve Celle kendisine, peygamberlerine, velilerine hürmet ve tazimde bulunanları abad eylemiş, onların dahil oldukları topluma daima rahmet indirmiştir. Silsileler halinde büyük zaferlerle mukaddes ve mübarek emanetlere nail olmanın hazzı ve şükür hissi içinde olan Cihangir Sultan Yavuz, Piri Paşa'yla bir gün sohbet ederlerken,
0: Allah'ın izniyle büyük fütuhatta bulunduk. Hadimul Harameyn-i Şerifeyn unvanına kavuştuk. Allah bize her zaman ve her mekanda zafer lütfetti. Hazinelerimiz lebalep altınla doldu. Şimdiden sonra bu devlet yıkılır mı?
1: Diye sordu. Piri Paşa, Hakan'ım, bu hal, bu ruh, bu azim ve bu teslimiyetle bu devlet kolay kolay yıkılmaz. Lakin torunlarınızın zamanında Rabbin ihsan ettiği mükafatların, nimetlerin şükrü eda edilmez, emanetlere sahip olunmaz ve hak tevzi edilmezse yıkılır. En çok şu üç şeyden endişe ederim. Sadrazamlık makamı liyakatlere göre verilmez. Menfaat karşılığı olarak cahil ve ahmakların eline geçerse. Dünya malı kalpleri işgal eder. Rüşvet kapısı açılır. Her türlü melanet akçeyle gerçekleşir. Ve bu yüzden makamlar ehliyetsizlere verilirse. Devlet adamları hanımlarının tesiri altında kalır. Ve idarede onların da tesiri olmaya başlarsa bu devlet yavaş yavaş yıkılmaya yüz tutar. Piri Paşa'nın bu sözleri üzerine Celadetli Padişah bir müddet sükuttan sonra
0: "Rabbim bizleri böyle bir akıbete duçar olmaktan korusun."
1: diye dua etti. Sanki Piri Paşa bu ifadeleriyle bir tarih felsefesinin değerlendirmesini yapıyor ve istikbalde meydana gelecek hallerin işaretlerini veriyordu. Adeta gerileme devrinin farik sebeplerini izah ediyor ve gelecekten haber veriyordu. Yavuz Sultan Selim Han devrinin ahlaki yüceliğini gösteren pek çok hadise vardır. Mısır'a giderken ordu-yu Humayun'un Gebze yakınlarından geçtiği yerler hep bağlık bahçelikti. Sultan Selim Han,
0: "Acaba askerlerim sahibinden müşahedesiz üzüm ve elma koparıp yediler mi?"
1: diye düşüncelere daldı. Sonra Yeniçeri ağasını huzuruna çağırdı.
0: "Ağa fermanımdır. Bütün Yeniçeri sipahi ve azap askerlerimin heybeleri yoklansın. Heybesinde bir elma veya üzüm salkımı çıkan asker olursa derhal huzuruma getirilsin."
1: diye emretti. Yeniçeri ağası derhal harekete geçerek heybeleri araştırdı. Daha sonra sultanın huzuruna gelerek, "Sultanım, koparılmış hiçbir elma ve meyve izine rastlamadım." dedi. Yavuz bu habere çok sevindi. Üzerindeki ağırlık ve zihnindeki düşünceler kalktı. Sonra ellerini açarak,
0: "Allah'ım, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bana haram yemeyen bir ordu ihsan eyledin."
1: diyerek dua etti ve ağaya,
0: "Şayet askerlerim izinsiz meyve koparmış olsalardı Mısır seferinden vazgeçerdim. Çünkü haram yiyen bir orduyla beldelerin fethi mümkün olmaz."
1: Yavuz'un bu güzel hali neticesinde ilahi nusret ve inayet tecellileri daima ona yar olmuştur. Rivayete göre Yavuz Mısır seferinde Konya'nın Çumra Ovası'ndan geçerken ordusuna mola verdi. Bu esnada kendisi de birkaç kişiyle etrafı dolaşırken bir ihtiyara rastladı. Selam verdi. Sonra, "Uzak diyardan geliyorum. Karnım aç. Yiyeceğin var mı?" diye sordu. Yaşlı zat meşgalesine devam ederek ilerideki bir tencereye gösterdi ve "Buyur," dedi. Yavuz, "Fakat ben yalnız değilim. Ardımda koca bir ordu var," dedi. Nur yüzlü ihtiyar hiç telaş etmeden, "Evladım, kaptaki aş hepinize yeter inşallah," dedi. Gerçekten bütün asker bu kaptan karnını iyice doyurdu. Yine de kaptaki aş bitmedi. Bu durum karşısında hislenen Yavuz, bu yaşlı zatın duasını da alarak yoluna devam etti. Zafer sonrası bu zata tekrar uğradı ve bir isteği olup olmadığını sordu. Mübarek Allah dostu yavaş bir sesle, "Sultanım, bir ikincisi olmadığı için mendilimi verirseniz sevinirim," dedi. Yavuz önce şaşırdı. Sonra da muharebe sırasında yaralandığı sırada yarasını saran zatın bu olduğunu anlamakta gecikmedi. Mendilini çıkarıp sahibine iade ederken gözleri yaşaran Yavuz, gönlünün derinliklerinden Cenab-ı Hakk'a sonsuz ve sayısız nimetlerinden dolayı şükürler ediyordu. Bu hadise, hak dostlarının Yavuz'un samimiyetine karşı maddi ve manevi desteklerinin en bariz örneğidir. Cengaver Sultan çok sade bir hayat yaşadı. Az uyuduğu için çoğu zaman gecelerini kitap okuyarak geçirirdi. Her öğün tek çeşit yemek yerdi. Ağaçtan tabak kullanırdı. Dünyevi lezzetlerden hoşlanmazdı. Bir gün oğlu Süleyman'ı çok süslü görünce nükteli bir şekilde,
2: "Oğlum, o kadar süslenmişsin ki annene giyecek bir şey bırakmamışsın,"
1: dedi. Kendisi pek sade giyinirdi. Bunun sebebini soranlara,
2: "Süslü ve şaşalı giyinmek külfetten başka bir şey değildir. Niçin boş yere bu külfete katlanayım?"
1: Bir elbiseyi eskiyene kadar giyerdi. Bütün devlet erkanı da böyle davranmak mecburiyetinde kalırdı. Bir defasında Venedik elçisinin İstanbul'a gelip huzur-u şahaneye yüz süreceği haberi geldi. Bunun üzerine vezirler üzerlerindeki hayli eskimiş elbiseleri değiştirme ihtiyacı hissederek sadrazam aracılığıyla durumu Yavuz'a tedirginlikle de olsa bildirdiler. Yavuz hiç kızmadı ve "Münasiptir," dedi. Elçinin geleceği gün bütün vezirler yeni elbiseleriyle padişahın huzuruna vardılar. Ancak gördüklerine inanmayarak dehşetli bir hayrete düştüler. Zira Yavuz'un üzerinde yine o eski elbiseleri vardı. Tahtında oturmuş, keskin kılıcını çekip tahtın basamağına koymuştu. Karşı pencereden vuran gün ışığı altında parıltısı gözleri kamaştırıyordu. Bu durum karşısında bütün vezirler üzerlerindeki görkemli elbiselerinden utanıp şaşkın bir vaziyette kaldılar. Görüşme bitip elçi dışarı çıktıktan sonra Yavuz sadrazama bakarak,
2: "Paşa, var elçiye sor, bizi nasıl bulmuşlar?"
1: Sadrazam padişahın emrini yerine getirip döndü ve elçinin intibahını nakletti. "Sultanım, Venedik elçisi, o kılıcın parıltısı gözümü öyle aldı ki kendilerini göremedim bile," demektedir. Yavuz tebessüm etti ve sadrazama şehadet parmağıyla kılıcını göstererek,
2: "İşte kılıcımızın ağzı kestikçe kafirin gözü ondan asla ayrılmaz ve bizi görmez. Ama Allah esirgesin, bir gün kesmez olur ve parlamazsa o zaman küffar bizi hem hor görür hem de tepeden bakar."
1: Yavuz dindar, mütevazi ve gururdan ariydi. Kuvvet ve kudretin Allah'a mahsus olduğunu, kendisinin ise zafer için bir vasıtadan ibaret olduğunu söylerdi. nefs engelini aşamamanın korku ve endişesi içinde yaşardı. Halkın arasında dolaşır, onların dertlerini dinler, çözümler bulmaya çalışırdı. Harikulade bir dinamizme sahipti. Derin bir tarihi bilgisi vardı. Onun zaferlerinin neticesinin 400 küsur sene devam etmesi, gerçekleştirdiği işlerin büyüklüğünü göstermeye kafidir. Yavuz'u o korkunç Sina çölünde bir arslan, Mısır'a girişte mütevazi, gözü yaşlı bir mümin, Üsküdar'da kendisini bir nefs muhasebesiyle yönlendiren ilahi ve deruni lezzetlere müstarak bir derviş olarak görüyoruz. Hasan Can'a şu mısraları okuyordu.
2: Padişah-ı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden âlâymış.
1: Böyle diyen Yavuz Sultan Selim Han, velilerin huzuruna girdiği zaman büyük bir edep ve mahfiyet gösterir, gerekmezse konuşmaktan bile imtina ederdi. Nitekim Şam'da yetişen büyük velilerden Muhammed Bedahşi Hazretlerini ziyaretinde hiç konuşmamış, sadece dinlemiş ve sonra da huzurundan öylece ayrılmıştı. Beraberinde bulunan devlet ricali, celadetli bir padişah olan Yavuz'un bu haline teaccüple, "Sultanım, sadece dinlediniz. Ne hikmettir ki bir kelam bile sarf etmediniz?" diye sormuşlar. Yavuz da cevaben,
2: "Büyük Evliyaullah'ın meclisinde onlar konuşurlarken başkalarının konuşması velev cihan padişahı da olsa uygun düşmez. Biz sultansak da böyle maneviyat sultanlarının himmetlerine her zaman muhtacız. Şayet huzurunda konuşmam gerekseydi bunu belli ederler ve söz etmemi temin ederlerdi."
1: demişti. Bu büyük zatında Yavuz'a olan teveccühü Yavuz'unkinden farksızdı. Ölüm döşeğinde bile Şam'ın ileri gelenlerini toplamış ve şu nasihati yapmıştı. "Sultan Selim Han'a itaatte kusur etmeyin. O Allah katında övülmüş bir padişahdır. O fetihle vazifelendirilmiş bir İslam kılıcıdır. Evliyaullah'a pek yüksek bir hürmet ve bağlılık gösteren Yavuz Sultan Selim Han'ın kendisi de hiç şüphesiz babası gibi Allah'ın has kuluydu. Onun keramet mahiyetinde pek çok davranışlar ortaya koyduğu tarihi gerçekler arasındadır. Şöyle ki, bir gün divandan içeri hiddetli bir şekilde girmişti. Elbisesini dahi değiştirmeden bir zaman odada dolandı ve kendisini kızdıran şeyi mırıldanıp durdu. Meğer Ferhat Paşa'nın İskender Çelebi'yi olur olmaz koruyup kayırmasına gazaplanmıştı. Çünkü aralarındaki dostluktan başka şeyler sezinlemişti. Sonunda yüksek sesle şu sözleri sarf etti.
2: "Akıbet görürsün hele Ferhat. Sen şimdi İskender'i koruyup duruyorsun. Ama bu korumaktan ne fayda çıkacağını inşallah birbirinize karşı asıldığınız zaman görürsünüz."
1: Aradan seneler geldi geçti ve Kanuni devrinde bu iki şahıs Selim Han'ın dediği gibi karşı karşıya asıldılar. Yavuz'un vefatına yakın zamanlardı. Vezirler el birliğiyle Rodos'a seferler için hazırlıklar yapıp orayı fethetmek için niyetlerini sultana bildirdiler. Basiretli ve ileri görüşlü bir padişah olan Yavuz, kazandığı büyük muzafferiyetlere adeta gölge düşürmek istemiyormuşçasına sordu.
2: "Hisar fethinde en önemli mühimmat baruttur. Söyleyin kaç aylık erzak ve barutunuz vardır?"
1: Vezirler, "4,5, en fazla 5 aylık barutumuz var," dediler. Bunun üzerine Sultan Selim Han,
2: "Siz orayı 5 ay değil 6 ayda alamazsınız. 7 ayda da alamazsınız. O kale Allah bilir ya 8 ya da 9 ayda ancak alınır. Dolayısıyla elinizdeki hazırlıklarla oraya varılmaz. Benim seferim artık ahiret seferidir," dedi.
1: Sultan'ın bu sözleri kamil bir müminin firasetini göstermektedir. Nitekim bir sene sonra vefat eden Yavuz'un ardından Kanuni zamanında Rodos kuşatıldı ve çetin bir mücadeleden sonra 9. ayda fetih gerçekleşti. 1520'de Yavuz Selim yeni bir sefere hazırlanmak için Edirne'ye gidiyordu. Babasının vefat ettiği Uğraş köyüne gelmişti. Orada sırtında çıkan bir sivilceyi ikazlara rağmen
0: "Benim canım kadınlarınki gibi tatlı değil."
1: diyerek kopardı. Bu hadiseyi Yavuz'un çok yakın dostu olan Hasan Can şu şekilde anlatır. Sırtında Şirpence adı verilen bir çıban çıkmıştı. Çıban kısa zamanda büyüdü, bir delik haline geldi. Yaranın içinden Yavuz'un ciğerini görüyordu. Kendisi çok muzdaripti. Yaralı bir aslan gibiydi. Aczi bir türlü kabullenemiyordu. Cengaverlerine, taktik ve talimatlarına devam ediyordu. Yanına yaklaştı. Bana kendi halini kastederek,
0: "Hasan Can, ne haldir?"
1: dedi. Ben de artık fani yolculuğun sonuna gelmiş, baki hayatın başına ulaşmış olduğunu sezdiğim için gönlümü şimdiden yakan ayrılık hüznüyle, "Padişahım, artık Allah Teala ile beraber olmak zamanınız herhalde geldi," dedim. Koca Sultan döndü, yüzüme hayretle baktı.
0: "Hasan, Hasan, sen beni bu ana kadar kiminle beraber zannederdin? Cenab-ı Hakk'a teveccühümde bir kusur mu müşahede eyledin?"
1: dedi. Bu sözler karşısında mahcup kalarak, "Haşa sultanım, öyle demek istemedim. Sadece içinde bulunduğunuz zamanın diğerlerinden farklı olduğunu beyan için ihtiyaten böyle cüret edebildim," dedi. Koca Sultan artık bambaşka alemlere dalmış vaziyette bana son hitabı olarak,
0: "Hasan, Sure-i Yasin oku,"
1: dedi. Nemli gözlerle tilavete başladım. Selam ayetine geldiğim zaman muazzez ruhunu Rabbine teslim etti. İşte ömrünü Hakk'ın hakimiyeti için harcamış bu kahraman sultanın vefatını şair Yahya Kemal şu içli mısralarla anlatır.
0: "Bir gün çalındı nevbeti takdir rühlete, ukbada yol göründü hüdadan bu davete. Doldukça doldu gözleri eşk-i firak ile, kudretli padişah veda etti millete. Tevhid maksadıyla geçirmişti ömrünü, ref etti armağanını dergah-ı vahdete."
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Spanish.
5: Los jóvenes mayores de 14 años que cometan delitos violentos se enfrentan ahora a consecuencias más graves. Delitos como el robo de vehículo a mano armada con agravantes serán juzgados ante un tribunal de adultos. Quienes cometan una invasión de vivienda se enfrentan a penas de prisión. Y delitos como la agresión grave con armas pueden acarrear penas más largas, lo que afecta las oportunidades futuras de educación, trabajo y proyectos de vida. Para obtener más información, busque Delito Violento, Consecuencias de Adulto. Autorizado por el Gobierno de Victoria, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: El siguiente programa es...

0: to a star-studded premiere. This is the BBC World Service, the world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Turkish Cypriot program.
3: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

Günaydın değerli dinleyenler, günaydın güzellerim, günaydın güzel insanlarım. Bugünkü 8 Temmuz programına hoş geldiniz. Önce bir şarkıyla başlayalım çünkü stüdyoda diğer kamerayı kullanmaya da çalışıyorum. Diğer kamerayı da kullanmaya çalışıyorum. Ve bir şarkıyla başlayalım şimdi. O programı hazırlayıncaya kadar sizi şarkıyla bırakalım. Siri var.

6 Temmuz, pardon, bugün 8 Temmuz Pazar, Çarşamba, 8 Temmuz Çarşamba itibarıyla tarihte neler olduğuna bir göz atalım. 1829 yılında Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık ordusunun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğramıştı. 1833 yılında Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında Hünkar İskelesi Anlaşması imzalanmıştı. 1919'da Mustafa Kemal resmi görevinden ve askerlikten çekildi. 1920 yılında Bursa Yunan askeri birlikleri tarafından işgal edildi. 1928'de Ankara Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi. 1937'de Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı imzalanmıştı. 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs stadında Gençler Birliği ile Ankara Demirspor arasında yapıldı. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 1966 yılında Celal Bayar'ın cezasını hastalığı nedeniyle affetmişti. 1971 yılında yazar Çetin Altan Cumhurbaşkanı hakaretten bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 1982'de Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e başarısız bir suikast girişimi düzenlenmişti. 1984 yılında Erdal İnönü Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkanı olarak seçildi. 1993'te özel radyo ve televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı. 1996'da Refah Partisi, Doğru Yol Partisi koalisyon hükümeti güven oyuna aldı. Refah Yol dönemi başladı. 2003 yılında Sudan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Sudan'da düştü. 117 kişi öldü. 2 yaşında bir çocuk kurtuldu. Ve değerli dinleyenler, Avustralya haberlerine bakalım. Başbakan Anthony Albanese, Çin tarafından gerçekleştirilen balistik füze testini istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı olarak nitelendirdi. Solomon Adaları Başbakanı ise bunun bir dostun eylemi olmadığını söyledi. Çin'in önceki gün bir denizaltıdan test yaptığı nükleer yetenekli füzenin birçok Pasifik ülkesinin üzerinden uçtuğu ve Tuvalu'nun münhasır ekonomik bölgesi yakınlarındaki sulara isabet ettiği tahmin ediliyor. Çin fırlatmayı rutin olarak nitelendirmişti. Ancak hem Avustralya hem de Yeni Zelanda füze testini sert bir şekilde eleştirdi. Avustralya'nın ilaçların fiyatlandırılması konusundaki anlaşmazlık, multiple skleroz hastası 10 bin kişinin hayat değiştiren tedavilere erişmek için yılda 33 bin dolara kadar ödeme yapmak zorunda kalacağı korkusunu doğruladı. İlaç Faydaları Danışma Komitesi bugün toplanacak ve şu anda federal hükümet tarafından sübyanse edilen MS ve ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan iki ilacın fiyatını görüşecek. İlaç üreticileri maliyetin %50'ye kadar düşürülmesi talebini reddetti. MS savunucuları ve hastalar ticari olarak Ocrevus ve Kesimpta olarak bilinen çok etkili ilaçlara sübvansiyonlu girişimin kaybedilmesinin bazı insanların hayatına mal olacağı konusunda uyarıda bulundular. Avustralya, Merkez Avustralya'da yani Capital Territory dediğimiz Canberra'nın olduğu bölgede Matematik Danışma Komitesi 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin matematik öğretmelerinin zorunlu kılınmasını önerdi. Komitenin incelemesi, matematik dersi almamanın öğrenciler üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceğini, sosyal ve cinsiyet eşitsizliğini artırabileceğini ve iş gücünde hayati becerilerin eksikliğine yol açabileceğini belirtti. Komite raporunun kamuoyuna açılarak önümüzdeki aylarda daha geniş bir incelemeye sunulacağı bildirildi. İnanılmaz bir yağmur sezonu, kanal bölgesi olarak bilinen Orta Avustralya,
da nadiren görülen kuşları çekti. Yüz binlerce kuş Queensland ve Güney Avustralya'daki sık sık kuru sulak alanlara, iç kesimlere akın etti. Ekolojistler türlerin geniş yelpazesini izlemektedir. Yağmurdan sonra kuşlar gelir ve bölgede hayat canlanır. Pelikanlardan balıkçılara kadar her renk, şekil ve boyuttan kanatlı keşifler hareketli sulak alanlar vaadiyle çölün kenarına akın ettiler. Bir şarkıyla devam edelim yine değerli dinleyenler. Bir Kıbrıs şarkısı. Ağlayan gözlerim diyoruz.

Değerli dinleyenler, Facebook üzerinden de yayınımız geliyor diye düşünüyorum. Eğer komentlerini yazarsanız onu da göreceğiz ekranımız üzerinde. Bunu dedik ve bir şarkı daha dinleyelim. Bahçada Kuzu, Kıbrıs türküsü.

Evet değerli dinleyenler, bizi Facebook üzerinden de izleyebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü ben kendi Facebook'uma baktığımda görüyorum yayın Facebook üzerinden gidiyor ama sizlerden bir mesaj almadım henüz. Göremiyorum. Dudu Salih'in Ahmet Cuma'nın izlediğini telefonumdan görüyorum ama radyodan göremiyorum. Neden olduğunu da bilmiyorum. Evet, devam ediyoruz yayınımıza. Değerli dinleyenler, Türkiye ve dünya haberlerine bakalım. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınırken bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri polis tarafından abluka altına alındı. NATO'ya hayır koordinasyonun çağrısıyla Kurtuluş Parkı'nda yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti. Eylem sırasında Türkiye İşçi Partisi TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu ile Emek Partisi Milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca'nın da aralarında bulunduğu isimler polis kalkanlarıyla çevrilerek alandan çıkarıldı. Polis protestoyu takip eden gazetecilerin görüntü almasını da engellemeye çalıştı. Basın mensupları bölgeden uzaklaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında basına yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik katsayı

yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi. Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasının İngilizce kısaltması olan CATSA yaptırımları resmen Aralık 2020'den bu yana Türkiye'ye uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının CATSA'nın 231. maddesini ihlal ettiğini savunuyor. Trump ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satılmasının değerlendirileceğini vurguladı. Türkiye yine S-400 füzeleri nedeniyle bu programdan çıkarılmıştı. Toplam 414 sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası 63. gününde Silivri'de devam ediyor. Sanıklardan 59'u tutuklu. Mahkeme başkanı 8 Temmuz öğleden sonra Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını yapması için sanık kürsüsüne davet edileceğini söyledi. Yani bugün Ekrem İmamoğlu'nun sanık kürsüsüne çıkması bekleniyor. 2 Temmuz'daki 61. celsede mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında savunma sırası ve takvimi nedeniyle sert bir tartışma yaşanmıştı. Mahkeme heyeti yaşanan gerginliğin ardından İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar vermişti. 7 Temmuz'daki duruşmada İmamoğlu salona getirilmedi. İmamoğlu kendi adına yönetilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajında hak ihlali ve düşman hukukunun zirvesi olarak tanımladığı karara tepki gösterdi. Mesajında şu ifadelere yer verdi. Dava açıldıktan sonra doğal yargıç ilkesi hiçe sayılarak dizayn edilen bu sebeple bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla söz edilemeyecek mahkeme heyeti bugün itibarıyla görünürde bile olsa yargılama faaliyetinden tümden vazgeçmiştir dedi. Geçen ay İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile atışan ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi diplomatik çalışmalarla ilişkileri onarma umuduna boşa çıkaran yeni bir paylaşımla cevap verdi. Pazar günü sosyal medya platformu Truth Social'da geçen ayki G7 zirvesinde Meloni'nin kendisine hayranlıkla bakar gibi göründüğü bir fotoğrafı paylaşan Trump, mesaj olarak da uzaklaştırma emri gerekiyor diye yazdı. İtalya basını son haftalarda ilişkileri onarmak için diplomatik çaba yürütüldüğünü, NATO zirvesinin arifesinde gelen bu yeni çıkışın iyiye işaret olmadığını vurguluyor. 15-17 Haziran'da Fransa'da yapılan G7 zirvesi sonrası Trump, Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çekilmek için yalvardığını söylemiş, "Yapmazdım ama acıdım." demişti. Evet, Donald Trump'ın tuhaf hareketlerinden bir tanesi de buydu. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda NATO'nun uzay ve gözetleme taarruz kabiliyetleri ve entegre hava ve füze savunması alanlarındaki yeni projelerini açıkladı. NATO'nun uzay ve gözetleme alanındaki projelerini tanıtan Shekerinska, bu kritik altyapımızın bir parçası ancak aynı zamanda güvenliğimiz için de hayati öneme sahip dedi. Uzay tabanlı yetkinlikler olmadan ordularımız bugün düzgün bir şekilde işlev göremezdi. Uzay teknolojisi daha uygun maliyetli hale gelmiş. Fırlatma maliyetleri ise önemli ölçüde artmıştır. Sonuç olarak giderek daha fazla ülke kendi uydu ağlarına yatırım yapmaktadır, diye konuştu. Shekerinska, Türkiye'nin iki yeni yüksek çözünürlüklü uydunun geliştirilmesine yönelik planına değinerek şunları söyledi. Bu uydular sözleşme bedeliyle TÜBİTAK
Uzay Enstitüsü tarafından burada Türkiye'de inşa edilecek. Türkiye ayrıca Aselsan ile alçak yörünge uyduları ve askeri iletişim sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra Çelik Kubbe Ulusal Entegre Hava Savunması kapsamında erken uyarı radar sistemlerinin tedariki ve geliştirilmesi için sözleşmeler imzalamıştır. Bu sistemler Türkiye'nin savaş alanında bağlantısını sürdürme kabiliyetini ve tespit ile erken uyarı yeteneklerini artıracaktır dedi. Şekerinsk acil bir durumda yedek bir uyduyu yörüngeye fırlatmak için kullanılacak fırlatma şirketleri ve uzay limanlarından oluşan bir ağ geliştirilmesini amaçlayan Starlift girişimi üzerinde de çalışıldığını belirtti. NATO müttefiklerinin Salı günü Türkiye'de başlayan zirve toplantısında 10 milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları, kolektif savunmaya sağlam taahhüt ve Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi gibi duyuruların yapılacağı tahmin ediliyor. 32 ülkeden oluşan dünya liderleri yerel saatle Salı ve Çarşamba günleri Ankara'da toplanıyor. Toplantının büyük performanslı bir yıllık toplantı olacağı beklentisi varken diplomatlar tarafından canlı tutulan taahhütlerin ve bildirilerin yayınlanacağı tahmin ediliyor. Ukrayna NATO ülkesi değil ancak Zelenski toplantıya davet edilmiştir. Trump zirve öncesinde hem Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla konuştu. Zelenski, Trump'la zirvenin kenarında görüşmeleri devam etmeye karar verdiklerini söyledi. Zirve taslak bildirisine göre NATO liderlerinin Ukrayna'ya 2026 için 70 milyar euro, 2027 için ise en az aynı miktarda askeri yardım taahhüdü vermesi bekleniyor. Ve spor değerli dinleyenler, Lionel Messi, Arjantin'i Mısır'a karşı inanılmaz bir geri dönüş galibiyetine taşıdı. 2-0 geriden gelerek son dakikada 3-2'lik galibiyetle tur atlayan Arjantin oldu değerli dinleyenler. Ve Dünya Kupası'nın çeyrek finalistleri belli oldu. Fransa, Morokko ile Cuma sabahı saat 6'da karşılaşacak. İspanya, Belçika ile 11 Temmuz Cumartesi sabah saat 5'te, Norveç, İngiltere ile 12 Temmuz Pazar günü sabah saat 7'de karşılaşacak. Arjantin ise 12 Temmuz Pazar saat 11'de bugünkü İsviçre-Kolombiya maçının galibiyle karşılaşacak. Bu konuda haberleri izliyordum, takip ediyordum ama stüdyoya girdikten sonra bunu göremedim. Ancak şimdi bakayım, burada bakalım ne var. Burada bakıyorum. Burada evet, burada neticeyi öğrenmeye çalışıyorum. Neticeyi göremiyorum şimdi ama bulmaya çalışıyorum. Dünya Kupası. Evet, şimdi geldik. İsviçre Kolombiya'yı 4-3 yendi. O zaman Arjantin'in rakibi, 12 Temmuz Pazar günü rakibi İsviçre oldu değerli dinleyenler. Evet, böyle bir maraton haber okumadan sonra şimdi artık normal şekilde gel bu gece sevgilim diyelim.

Evet değerli dinleyenler, bir şarkı daha dinleyelim mi? Ama sizlerde mesaj göremiyorum. Bu Facebook acaba çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Onu da bilemiyorum. Artık bunu sizlerden gelecek mesajlar belirleyecek, o gösterecek. Ama denediğimiz vakit stüdyodaki teknisyen de buradaydı. Gördüğünüz kendisini kamera üzerinde. O da buradaydı ve onunla birlikte denedik ve görüyorduk. Ama sizden bir mesaj göremediğim için ne kadar doğru olduğunu da bilemiyorum değerli dinleyenler. Evet, Kıbrıs'taki dostum Süleyman Selçuk, Süleyman Selçuk sizler için güzel bir kendi yazıp bestelediği güzel bir şarkısını dinleyeceğiz.

Evet değerli dinleyenler, telefonum da çalıyor şu anda ama cevap veremiyorum. Biraz sonra alırım o mesajı ve bir şarkıyla devam edelim ve ben de o mesajı alayım bakayım. Nereden geliyor?

Evet değerli dinleyenler, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarına bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Bu Diyalog gazetesi var önümde. Diyalog gazetesinde her şey farklı görünüyor burada. Evet, Diyalog gazetesinde ne diyor? Ayanapa'da saldırıya uğrayan TAN'ın durumu ciddiyetini korurken yaralanmasına neden olan 4 kişi Rum polisi tarafından yakalandı diye bir başlık var Diyalog gazetesinde. Tümü yabancı diye veriyor haberi. Ahmet TAN geçtiğimiz günlerde Ayanapa'da saldırıya uğramış ve Rum hastanesinde entübe edilmişti. Yani bitkisel hayat durumundaydı. Dördü de İsveç vatandaşı diye yazıyor gazete. Güney Kıbrıs'ın eğlence merkezi Ayanapa'da uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet TAN'ın durumu ciddiyetini korurken Rum polisi olaya karışan 4 kişiyi yakaladı. Tutuklanan 4 kişinin İsveç'ten Güney Kıbrıs'a turist olarak gittiği öğrenildi. Tümü İsveç vatandaşı olan 18 yaşlarındaki zanlıdan 3'ünün pazar gecesi, birinin dün öğlen saatlerinde Larnaka Havalimanı'nda yakalandığı açıklandı ve kamera kayıtları incelendi diyor gazete. Burada saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada olayın nasıl gerçekleştiği güvenlik kamerası görüntüleriyle netleşmeye başladı. Rum polisi TAN'ın 4 kişilik bir grupla tartışmasının ardından darp edildiğini ve yere düşerek başını sert şekilde çarpması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Evet, başka bir gazeteye bakalım şimdi de. Vatan gazetesi. Hüseyin Mavideniz davasında sanıklara 25'er yıl hapis cezası kesildi diyor. İskele'de 2023 yılında bir eğlence mekanı önünde Hüseyin Mavideniz'in hayatını kaybettiği olayla ilgili davada sanıklar 25'er yıl hapis cezasına mahkum edildi. Gazi Mausa Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden çıkarılan sanıklar Mehmet Yazıcı ile Doğu Ömer Alçıner hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme sanıkları aleyhlerine getirilen adam öldürme, vahim zarar ve ciddi darp suçlarından suçlu buldu. Ve faili meçhul bir öldürülme olayı vardı yıllar önce. Kutlu Adalı ölümünün 30. yıl dönümünde kapri başında anıldı. Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 6 Temmuz 1996'da hayatını kaybeden gazeteci yazar Kutlu Adalı ölümünün 30. yıl dönümünde kapri başında düzenlenen törenle anıldı diye veriyor haberi Vatan Gazetesi. Kutlu Adalı Vakfı ve Yeni Düzen Gazetesi tarafından düzenlenen anma törenine Adalı ailesinin yanı sıra 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP'li milletvekilleri, örgüt temsilcileri ve sevenleri katıldı. Tören katılımcıların Kutlu Adalı'nın mezarına çiçek bırakmasıyla son buldu diyor gazete. Ve başka bir aynı gazetenin ön sayfasını kaplayan bir haberde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 23 Haziran'da oy çokluğuyla kabul edilen Atatürk Öğretmen Akademisi kuruluş değişiklik yasasını yeniden görüşmek üzere Cumhuriyet Meclisi'ne iade etti.
Erhürman iade gerekçesinde akademiye giriş koşulları, giriş sınavlarının usul ve esasları, başarı kriterleriyle öğrencilerin akademik statülerini etkileyen temel hususların tüzükle düzenlenmesine olanak sağlayan hükümlerin anayasanın öngördüğü hukuk devleti ilkesi ve yasama yetkisinin devredilmezliği prensibi bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiği görüşünü bildirdi. Ve devam ediyoruz. Kıbrıs gazetesi ile devam edelim. Sürmanşet haberlerine bakalım Kıbrıs gazetesinin. Şimdi Türkiye 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine ev sahipliği yapıyor. Dünya liderleriyle Ankara'ya giden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Şimdiye kadar her şey mükemmel dediğini yazıyor gazete. Ve ön sayfanın büyük puntolarla verilen haberinde ne diyor burada? Mahkeme başkanları Kıbrıs'ta ağırlandı. Cafari'ye başka, Zilevci'ye başka karar. Fransa'daki İstinaf Mahkemesi, Aralık 2025'teki mülkiyet davasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Behtat Cafari'nin Güney Kıbrıs'a iade talebini reddederken, kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Litvanya vatandaşı emlakçı Rasa Zileviçe'yi ise Rum yönetimine iade etme kararı aldı. Benzer vakalarda farklı kararlar dikkat çekti. Rum lobisi boş durmuyor diye devam ediyor haber. Siyasi gözlemciler Fransa'nın Avrupa tutuklama emri kararı çerçevesindeki çelişkiyi Rum polisinin faaliyetlerine bağlıyor. Zira 12 Haziran'da Rum Yüksek Mahkemesi AB Konseyi Kıbrıs Dönem Başkanlığı döneminde ev sahipliği yaptığı konferansta Fransız Yüksek Mahkeme Başkanı dahil Avrupa ülkelerinin tüm yüksek mahkeme başkanlarını Kıbrıs'ta ağırladı. Güney Kıbrıs'ta adına gönderilen kargo paketinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle 32 aydır cezaevinde bulunan Kıbrıslı Türk Murat Altan'ın annesi tepkili diye bir haber var. Oğlum haksızlığa uğradı diyor. Ve Star Kıbrıs'a bakıyoruz. Star Kıbrıs'ta resimli bir haberde 36 ülkenin lideri NATO zirvesi için Türkiye'de. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün başlayan 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında 32 ülkenin lideriyle bir araya geldi. Zirvede savunma yatırımları, Avrupa-Atlantik güvenliği, Ukrayna'daki gelişmeler öncelikli gündem başlıkları ele alınırken Erdoğan, ABD Başkanı Trump başta olmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve diğer devlet yetkilileriyle görüşecek. Devam ediyoruz Star Kıbrıs gazetesinin ön sayfasındaki geniş puntolarla verilen haberde. Ada TV'ye konuk olan Toplumcu Demokrasi Partisi'nin eski genel başkanı Cemal Özyiğit, 7 yıl önce DİSİ'nin lideri olan Neofitu ile görüşmesini aktardı. Garantiler ile ilgili bugünkü sürecin o görüşü doğruladığını söyledi. Türk askeri adada NATO şemsiyesi altında kalabilir diye veriyor bu haberi. Kıbrıs sorununda NATO denklemi diye veriyor bu haberi. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin eski genel başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs sorununun artık yalnızca Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında yürütülen bir müzakere başlığı olmadığını savundu. Cüneyt Oruç'un sorularını yanıtlayan Özyiğit,
enerji, NATO, Avrupa Birliği ve Orta Doğu'daki gelişmelerin de sürecin önemli parçaları haline geldiğini söyledi. Rum tarafının NATO'ya katılma isteği bulunduğunu, Türkiye'nin ise SAFE projesi kapsamında Avrupa'nın güvenlik mimarisinde yer alma hedefi taşıdığını dile getirdi. Enerji nakil hatları, Türkiye'nin bu hatlardaki pay talebi, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye-ABD ilişkileri ve Orta Doğu'daki rolünün ve Kıbrıs meselesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Evet, devam ediyoruz. Avrupa gazetesinin sür manşetine bakalım. Burada ne haberi veriyor? Aynapa tehlikeli bir yerde, Girne tehlikeli değil mi? Diyor Avrupa gazetesi. Kıbrıslı Türk'e Rumların saldırdığını düşünüp şahlanan milli cephemiz bunu yabancıların yaptığını öğrenince üzüldüler. Bu fırsatı kaçırdılar diye veriyor bu haberi. Ve Holguin adaya geliyor. Bu kez çok kararlı olduğu görülen Angela Holguin'in 5+1 konferansının son hazırlıklarını yapacağını haber veriyor gazete. Ve sür manşet haberinde Rum tarafına saldırmak için pusuda bekleyenlerin umdukları çıkmadı. Aynapa'da Kıbrıslı Türk'e saldıranların Kıbrıslı Rumlar olmadığı ortaya çıkınca hayal kırıklığına uğradılar diyor Avrupa gazetesi. Saldırganlar yabancı çıktı. Ama bu yabancı çıkanların hangi uyruklu olduklarını da gazete şöyle belirtiyor. Olay yerinin görüntülerini inceledikten sonra Rum polisi 3 zanlıyı yakaladı. Zanlıların biri Arnavutluk, biri Irak, biri de Şili uyruklu. Ancak İsveç pasaportuna sahip. Olayla bağlantılı olan ve aranan dördüncü kişinin de dün Larnaka Havalimanı'nda yakalandığı öğrenildi diye veriyor haberi. Ve aydınlatan gazete Güneş diye yazıyor. Erdoğan-Trump diyaloğu NATO'da yeni dönemin kapısını arayabilir diye belirtiyor bu haberi. Bildiğimiz gibi Trump yaptığı bütün konuşmalarda Avrupa'yı suçluyor. İran'a savaş açtıklarında yardım etmediklerini, NATO'nun kendilerini yalnız bıraktığını söyleyerek NATO ülkelerine, Avrupa ülkelerine sert çıkışlar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Fidan'dan Avrupa'ya güvenlik çağrısı diye veriyor haberi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara zirvesi öncesinde yaptığı değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkinin NATO içindeki görüş ayrılıklarının aşılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Fidan, Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkinin güvene dayalı olduğunu belirterek Türkiye'nin bu diyaloğu daha büyük bir amaç doğrultusunda tüm NATO ailesinin yararına değerlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında NATO'nun stratejik önemine ilişkin ortak bir anlayış bulunduğunu vurgulayan Fidan, ittifakın gerekliliğinin tartışma konusu olmadığını belirtti. NATO, Ankara zirvesi kapsamındaki teknik görüşmelerin de sorunsuz ilerlemesini beklediğini kaydetti. Bu görüşmelerden Kıbrıs meselesinin nasıl etkileneceğini biz de merak ediyoruz değerli dinleyenler. Güneş gazetesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 32 ülkenin liderini Ankara'da ağırladığını da haber veriyor gazete değerli dinleyenler.
Evet, Türkiye'nin bu resimlerde görünen yüzü gerçekten insanları şaşırtıyor. Güzel görüntüler var. Türkiye'de süslü sokaklarda. Özgür Gazetesi'ne de bakalım. Kağıt üzerinde mali disiplin uygulama tam tersi, ağır bedeli toplum ödüyor diyor. Açık 50 kat büyüdü. 2025-2027 orta vadeli bütçe çerçevesiyle 2027-2029 orta vadeli mali planı yan yana konduğunda ortaya çıkan tablonun ekonomi yönetimindeki fiyaskonun resmi belgesi olduğunu söyleyen Besim, hükümetin 2027'de denk bütçeye ulaşacağı yönündeki siyasi taahhüdünün fiilen rafa kalktığını, aynı yılı hedef alan iki program arasında bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılanın %0.09'undan %4.40'ına geldiğini, yani neredeyse 50 kat büyüdüğünü söylüyor. Evet, değerli dinleyenler, Kuzey Kıbrıs'ta yayınlanan gazetelerden son gazetemiz Halkın Sesi gazetesi. Halkın Sesi gazetesinin ön sayfasında Mavi Deniz cinayetine 25'er yıl hapis diye veriyor haberi gazete. Bu da 2023 yılında İskele'de meydana gelen cinayetle ilgili sanıkların 25'er yıl hapis cezasına çarptıklarını gösteriyor. Ve bunlarla tamamlıyoruz değerli dinleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarındaki haberlerimizi. Barış Manço'yla devam edelim programımıza.